0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Sabahınızı türkülerle güzelleştirmeye geldik. Günaydınlar, mutlu ve keyifli sabahlar olsun sevgili dinleyiciler. Bir saat boyunca mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ise arkadaşımız Rosen Grigorov olacak ve çok değerli yerli ses sanatçılarımızın birbirinden güzel türküleriyle gününüze renk katacağız. Kimi hüzünlenip, kimi neşeleneceğiz. Bazen de kalbimiz sevinçle, sevgi

ile mutlulukla dolup taşacak. Hatta ilk türkümüz tam da böyle hareketli, neşeli olacak. Bizim yaylamız meşeli, dizinde güller döşeli. Allı toplu ve neşeli kızlar gelir yaylamıza diyecek Emine Enverova.

Emine Enverova'nın söylediği bu güzel açılış türkümüz Bizim Yaylamız Meşeli'den sonra sırada yine hareketli ve yine çok güzel bir türkü var. Bedri Nizamov söyleyecek. Yağmurlar yağar Halimem, sicim sicim. Sensiz geçti Halimem, benim gençliğim diyor.

Bedri Nizam'ın söylediği Halimem türküsünden sonra Aysel Hasanova'da sıra ve hep bekledim gelmedi, sevmek nedir bilmedin. Bir gün candan gülmedim, seni sevdim seveli. Ağladım da gülmedim, sana gönül vereli diyecek. Gelin birlikte dinleyelim.

bekledim gelmedi dedi Aysel Hasanova. Şimdi de Cemil Şaban'ı dinlemeye ne dersiniz? Düştüm senin aşkına, döndüm ben bir şaşkına. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler olsun diyecek.

Cemil Şaban'ı dinledik, Düştüm Senin Aşkına dedi. Türkü dinletimiz Raziye Fazla'nın söylediği hareketli bir türküyle devam ediyor. Taşı tekerledim aman, indi bir düze. Baban, düğünümüzü yar, neden attı güze? Benim sevdiceğim aman güzelden güzel. Yaşa benim sevdiğim güzeller başı. Bana verdiğin yüzün elmastır taşı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Raziye Fazlı'nın söylediği bu hareketli, güzel türküyle hepimiz neşelendik diye tahmin ediyorum. Taşı tekerledim dedi. Türkülerle sabahınızı renklendirmek için geldik dedik ya, hadi renk demişken, türkü demişken, şimdi sırayı Kadriye Latife alsın ve yeşil gözlerine kurban oldum. Yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benleri sayamadım ben diyecek o güzel yorumuyla. Hadi bu güzel türkünün tadını birlikte çıkaralım.

Yeşil gözlerine kurban oldum dedi Rodopların bülbülü Kadriye Latif. Sırayı Mustafa Karakaş alıyor ve bahçelerde portakal, gitme yarim burada kal. Güzel kızlar var iken çirkinlere kim bakar diyecek.

Mustafa Karakaş bahçelerde portakal dedi ve bahçe demişken bir de Sıdıka Ahmet'in söylediği bahçemizin meyveleri bol gelir türküsünü dinlemeye ne dersiniz? Bahçemizin meyveleri bol gelir, gurbet elde kaldım bu yıl, zor gelir diyor.

Bahçemizin meyveleri bol gelir dedi Sıdıka Ahmet ve sırayı Fahri Selimov'a bırakıyor. Hamama da gidiyor hamama. Yar kaşları benzer kemana. Kız seni vermem yabana. Yar seni vermem yabana diyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Fahri Selimov'un ardından türkü dinletimiz Selim'e Aziz'le devam edecek ve Hasan'ım yürüdü de ben kaçtım. Dokuz da Balkanlar açtı. İlişmeyin Hasan'ıma, yolları ben kendim açtım diyor.

Meşeler yeşile döndü dedi Zümrüt Mehmedova. Şimdi sırada Mümin Ali Mümin Aliyev var ve Fatmem sözünde durmazsın, badana sıva vurmazsın, sevdiğimi bilirken bana hiç aldırmazsın diyor.

Mümin Ali Efi dinledik ve sırada Cebel Folklor Grubu var. Kızılcıklar oldu mu? Derelere de oldu mu? Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim yarine. Kara kına yollamış yar benim elime. Türküsüyle karşımızdalar.

Cebel Folklor grubunun Kızılcıklar Oldu Mu türküsüyle dinledik. Yine hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur. Gelinin şerefine çifte davul vurulur. Damadın şerefine çifte davul vurulur diyecek Adem Bayraktar. Hadi dinleyelim ve neşelenelim.

Adem Bayraktar'ı düğün türküsüyle dinledik ve böylece bu sabahki konserimizin sonuna geldik bile. Türkü dinletimiz Gülizar Çakır ile sona erecek ve ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama diyecek. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 13 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevki Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan elektrik depolamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Bulgaristan'da kadın istihdamı Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Devlet bütçesinden sağlanan kaynaklarla Türk yatırımcılar teşvik edilecek. İstanbul'da reklam panoları ile Bulgaristan'a turist daveti. Bulgaristan ile Romanya arasında son feribot seferi de durduruldu. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan, elektrik depolama amacıyla kullanılan batarya parklarında dünyanın önde gelen pazarlarından biri haline geldi. Enerji şirketi Amber'ın analizine göre ülke, güneş enerjisinde köklü bir geçmişe sahip, Şili ve Avustralya'nın da önünde yer alıyor. Bulgaristan yalnızca 2025 yılında bir önceki yıl neredeyse hiç bulunmayan batarya kapasitesini yaklaşık 3 gigawatt saat artırdı. Mayıs 2026 tarihine kadar kurulan kapasite 2 katından fazla artarak 8,6 gigawatt saate ulaştı. Enerji şirketi Amber'a göre söz konusu büyümede devlet finansmanı ve hızlandırılmış izin süreçleri etkili olurken kapasitenin 2030'a kadar daha da artması beklentisi var. BTA'nın haberine göre günlük batarya yükünün yaklaşık %60'ı ülke içindeki tüketime yönlendirilirken kalan bölümü ise ağırlıklı olarak Romanya ve Yunanistan'a ihraç ediliyor. Edinilen bilgiye göre güneş enerjisi ile batarya birleşiminin Bulgaristan'ın saat 19 ila 21 arasındaki elektrik talebinin %24'ünü karşılıyor. Saat 19 ila 07 arasında ise bataryalar aracılığıyla aktarılan güneş enerjisi toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %10'unu karşılıyor. Hükümet tarafından onaylanan kadınlar ve erkekler arasında eşitlik raporuna göre Bulgaristan'da 2025 yılında

20 ile 64 yaş arası kadınların istihdam oranı %73,2 iken Avrupa Birliği genelinde bu oran ortalama %71,4'tür. Ancak erkeklerle karşılaştırıldığında fark devam etmektedir. Erkeklerde istihdam oranı %80,6 olurken bu oran kadınlara göre 7,4 puan daha yüksektir. 2025 yılında ortalama sosyal güvenlik geliri 1854,22 leva ulaştı. Erkekler için bu rakam 1901,58 leva olup kadınlardan %5,4 daha fazladır. Emeklilik maaşlarıyla sigorta hizmet süresi arasındaki farkta erkekler 1101,97 leva ve kadınlarda 809,54 leva olmak üzere hafif bir düşüş olduğu bildirildi. Plovdiv yakınlarındaki Trakya Ekonomik Bölgesi'nde Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi projesinin tanıtımında konuşan Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli potansiyel bulunduğunu ve ikili ticarette rekor seviyelere ulaşıldığını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı'nın aktardığı üzere Yakimov, Bulgaristan'ın çok sayıda büyük Türk yatırımına ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye sermayeli şirketlerin ülkenin birçok bölgesinde yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağladığını vurguladı. Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakan Yardımcısı 2026 devlet bütçesinde enerji yoğun sektörler için 200 milyon avro, yatırım teşvik yasası kapsamında sertifikalı yatırımcılar için ise 60 milyon avro ayrıldığını açıkladı. Yakimov, destek mekanizmalarından yararlanan şirketler arasında Türk sermayeli firmalarında bulunduğunu belirterek, söz konusu şirketlerin faaliyetlerini genişletmek amacıyla büyük ölçekli projeler hayata geçiren önemli yatırımcılar olduğunu kaydetti. İstanbul'da Bulgaristan'ın en popüler yaz ve kış tatil beldelerinin tanıtıldığı billboardlar yer alıyor. Reklam panoları metropolün Avrupa yakasının en prestijli semtlerinden olan Ulus'ta Boğaz'ın etkileyici manzarasının görüldüğü önemli bir noktaya yerleştirildi. Bölge, Bulgaristan Başkonsolosluğu ve vize hizmetlerine ev sahipliği yapması nedeniyle her gün çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. BTA'nın haberine göre billboardların bir bölümü diplomatik temsilciliğin ana girişinin önünde yer alırken, diğerleri Levent ve Beşiktaş'ın kesiştiği noktada bulunan İşlek Bulvar boyunca konsolosluğun uzun cephesini süslüyor. Billboardlarda Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinin yanı sıra Burgaz, Albena, Bansko ve Pamporovo gibi turizm merkezlerinden etkileyici manzaralara yer verilirken, Bansko Caz Festivali yıl boyunca ziyaret edilebilen turistik noktalar ve ülkenin diğer önemli destinasyonları da tanıtılıyor. Üzerinde Türkçe ve İngilizce mesajların bulunduğu görsellerle Türkiye'nin yakın komşusu Bulgaristan'daki tatil ve seyahat rotalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Reklam panolarında Bulgaristan'ı ziyaret edin ve Bulgaristan yıl boyunca turistik bir destinasyon mesajları öne çıkıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSEİ verilerine göre Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden Bulgaristan'a gelen ziyaretçiler arasında Türkiye vatandaşları en kalabalık grubu oluşturuyor. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Bulgaristan'ın tüm sınır geçişleri ve giriş noktalarında trafik normal seyrediyor. Oryahovo Beket ve Svistov-Zimnit sınır kapılarındaki feribot seferleri Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Kılıraş, Silistra hattında ise nehir yatağını feribot platformlarının yanaşmasına uygun hale getirmek amacıyla yürütülen derinleştirme çalışmaları sırasında kullanılan bir makinenin nehirde sıkışması üzerine seferlere ara verildi. Makinenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API, Hemus Otobanı'ndaki Vitinya Tüneli'nde gerçekleştirilen yol işareti temizleme çalışmaları nedeniyle trafik akışında geçici düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Buna göre 13 Ağustos saat 21 ile 14 Ağustos saat 01 arasında Varna istikametindeki bölümde çalışma yapılacak ve acil durum

0: şeridine geçiş kısıtlanacak. Bu süre boyunca trafik saatte 60 km hız sınırı uygulanarak aktif ve sollama şeritlerine yönlendirilecek. Ardından 14 Ağustos saat 01 ile 06 arasında Sofya yönündeki yol işaretlerinin temizliği gerçekleştirilecek. Perşembe günü saat 07 ile 14 arasında ise Trakya Otoyolu'nun Sofya ve Pazarcık bölümlerinde ders temizliği ve çim biçme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesinde değişiklik yapılacak. Trafik polisinin açıkladığı üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 22 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana 281 ciddi trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 330 kişi yaralandı. Yılın başından itibaren ise meydana gelen 4056 ciddi trafik kazasında 283 kişi hayatını kaybederken 5029 kişi yaralandı. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2025'in aynı dönemine göre 30 kişi arttı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 145 yangın söndürüldü. Yangınlarda 3 kişi yaralandı. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken güneybatıda kısa süreli yağmur yağışı görülecek. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Öğleden sonra dağlarda gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 31 derece arasında değişirken başkentte 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeyde kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Rila, Rodop bölgesinde ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışı etkili olacak. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esmeye devam edecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 20-2000 metrelerde 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspresi.
2: Perşembe Ekspresi.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Ekipte bugün Mikhail Mikhailov, ekip arkadaşım Bedre Halis ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Gününüzün güzel, gününüzün aydın olmasını diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün sizleri Atanasovsko Gölü'ne götüreceğiz. Natura 2000 ağına dahil edilen Atanasovsko Gölü, Bulgaristan'ın kuş çeşitliliği açısından en zengin köşesidir. Via Pontica kuş göç yolunun güzergahı gölün üzerinden geçiyor. Burada Bulgaristan'ın ak altını denen tuz üretimi de yapılıyor. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız ama sırada son günlerde düşük su seviyesiyle gündemde olan Tuna'yı anacağız ve Tuna Boylum türküsüyle Hasan Rodoplu sizlerle oluyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Natura 2000 ağına dahil edilen Atanasovsku Gölü, Bulgaristan'ın kuş çeşitliliği açısından en zengin köşesidir. Via Pontica kuş göç yolunun güzergahı gölün üzerinden geçiyor. Burada Bulgaristan'ın ak altını denen tuz üretimi de yapılıyor. Uzun yıllardır gölün ve göl sakinlerinin tanıtılması yönünde çalışan Biyoçeşitlilik Vakfı'nın temsilcisi Radustina Cenova radyomuza konuşurken şunları anlattı.
1: Езерото е най-привлекателно точно сега, август и септември, когато цветовете му се променят, когато става кристализаторите откъдето се
0: вадят. Атанасовско гълю там шу сыраларда, Ağustos ve Eylül aylarında en caziptir. Bu dönemde gölün renkleri değişir. Tuzun üretildiği kristalizasyon havuzları turuncu ve pembe rengine bürünür. Aslında insanlar tarafından en çok bilinen özelliği de pembe renkleri ve mavi ile yeşilden pembe ile kırmızıya kadar değişen renk yelpazesidir. Dolayısıyla gölü ziyaret etmenin tam sırasıdır dedi. Sevgili dinleyiciler, Radustina Cenova son birkaç yıldır maalesef tuz üretiminin artık yapılmadığı ve dolayısıyla bu renk cümbüşünü izlemenin mümkün olmadığı kuzeydeki tuzluklarından farklı olarak Karadeniz'in güneyinde yer alan tuz üretim tesislerinde kristalizatör hazırlıklarının artık başladığını belirterek uygulanan üretim yöntemini anlattı.
1: Makar ki повече от 100 години беше запазен изцяло ръчно, в последните години

0: Черноморски солници успяха да въведат механизма.
1: 100 yıl aşkın süredir tamamıyla elle üretim yapılsa da son yıllarda Karadeniz tuzlarında mekanizasyon getirildi ve makineyle tuz çıkarma yöntemine geçildi, dedi. Biyoçeşitlilik Vakfı temsilcisi Atanasovsku Gölü'nün kuş çeşitliliğine değinirken birkaç yıldır göz alıcı bir tür olan pembe flamingonun burada yuva yaptığını söyledi.
0: Pred ukrytiyetu za nabledeniye na ptitsi v yuzhnata chast na Atanasovsko ezero, obyknovenno v razlichnite baseni mogat da se vidyat koga povech'e, koga pomalko rozovye flamingi. Sega
1: polno Atanasovsko gölünün güneyinde kuş gözlem barınağında farklı havuzlarda bazen az, bazen ise çok sayıda pembe flamingo kuşunu görmek mümkün. Bu aralar çok sayıda bayağı kılıç gaga, uzun bacak, angut ve ufacık yağmurcunlar var. Yaz aylarında gelerek havuzları dolduruyorlar, dedi. Göldeki inanılmaz kuş çeşitliliği doğadaki uyumu bozmadan nasıl gözlenebilir?
0: Местата, които могат да се посетят на Асовско езеро, са най-вече в южната част на езерото. От едната страна са укритието за наблюдение на птици на регионалната инспекция по околна среда, пътеката на
1: Атанасовско гölünün зияретчи алаңлары гölün güney kısmında yer almaktadır. Bir yandan çevre bölge müfettişliğinin kuş gözlem barınağı ve kılıç gaga kuşu patikası yer almaktadır. Bizim geliştirilmiş olduğumuz ve kuş meraklılarının tek başına ziyaret edebilecekleri bu patikada çok ilginç oyun unsurları bulunduğu için çocuklar oynarken biyoçeşitlilik konusunda da bilgileniyor, dedi. Sevgili dinleyiciler, Burgas'ın Sarafovo yönündeki çıkışında bulunan küçük park yerinde arabadan inip hoş bir yürüyüş yapabilir, yanınızda dürbün varsa kuşları seyretmenin tadını çıkarabilirsiniz. Örgütlü gruplara gözlem için gerekli teknik araçları temin edilmektedir. Öte yandan yine gölün güney kısmında bulunan çamur ve tuzlu su havuzları da binlerce insanı buraya çekiyor.
0: Безспорна е лечебната сила на тази луга, на този свръхсолен продукт и на кълта, която съдържа много микроорганизми. Всеки, който е направил една процедура, задължително се връща поне още няколко пъти или поне толкова, колкото може да си позволи.
1: Тузлу суюн ве бюйк миктарда микроорганизма içeren чамурун шифа гücü тартышылмаздыр. Burada bir kez prosedür yaptıran herkes göle her fırsatta dönüyor, diye anlattı yetkili. Atanasovsku Gölü'nün destekli sit alanı ilan edilmesine ilişkin kararnamenin çıkarıldığı 12 Ağustos tarihi gölün doğum günü sayılır değerli dinleyiciler. Bu vesileyle yapılan etkinliklerden biri gölün etrafında bisiklet turu olmaktadır.

Değerli dinleyiciler, Atanasovsku Gölü'nü anlattıktan sonra ördek gibi daldım göllere dedi türküsünde Sıdık Ahmet. Sevgili dinleyiciler, sanat dünyamızdan bir yıldız daha kaydı. Varna'nın Royak köyünden ses sanatçımız Razi Fazlı da bu fani dünyadan göç etti. Kendisiyle Ocak 2019'da söyleşip konuşmuştuk. İyi ki yaptığımız röportaj ve konser bir şekilde korunmuş günümüze kadar. Raziye Fazlı'nın türküsünden esinlenerek Bahçeler Gülsüz Olur Mu? Aşk Gönülsüz Olur Mu? Başlıklı programımızı yarın sabah saat 08 yayınımızda bir kez daha dikkatinize sunacağız. Raziye Fazlı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor. Ailesine, sevdiklerine, dinleyicilere, dinleyicilerimize ve tüm Bulgaristan Radyosu'na başınız başımız sağ olsun diyoruz değerli dinleyiciler. Ve saat 14'e kadar huzurunuzda olmaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Gerek telefon, gerek elektronik posta, gerek Facebook üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız 02 963 06 70.

0: 5, ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Elektronik postamız takiş@benere.bg ve Facebook üzerinden iki koldan bize ulaşabilirsiniz. Bir taraftan Bulgaristan Radyosu Messenger'da yazabilirsiniz. Diğer taraftan ise Facebook sayfamız Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Sizleri efendim bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sinem Nazif dün canlı yayınımıza dakikalar kala bize yazdı. Yer veremedik mesajına. Bakalım Sinem Nazif dün neler yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu, ben Sinem. Benim tetem geldi ve onları selamlamak istiyorum. Emir ve İsmail tetem, Emine ve eniştem Hasan, ben onları çok seviyorum diye yazmış Sinem Nazif. Umarız bugün de oradadırlar. Bugün de efendim Sinem Nazif'in tetelerini ve gelen misafirlere bizler buradan selamlayacağız. Tabii ki güzel türkümüz var sırada, güzel türkümüzle. Bakalım diğer mesajlara. Naci Halil bize akşam ezan saatlerinde yazdı. Günaydın, ben Kaulinovo Belediyesi'ne bağlı Kliment Köyü'nden Naci Halil. Bugün 13 Ağustos'ta kardeşim Günel'in doğum günü. Kendisine uzun ve mutlu yıllar dileriz. Bizim ailemiz adına sıradaki türkü ona gelsin. Sizlere de işlerinizde kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın. Almanya'dan saygılarımla esen kalın diye belirtmiş Naci Halil. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kaulinovo Belediyesi'ne bağlı Kliment Köyü'nden Günel'in doğum gününü efendim kutluyoruz. Ve bir mesajı daha okuyorum, ardından hemen türkümüze yer vereceğiz. Aylin Mustafa akşam bize yazmış, akşam yayının hemen ardından. Selamun aleyküm, benim ismim Aylin. Bugün muhtarı selamlamak istiyorum. Kaulinovo Belediyesi Naum Köyü'nden Gürcan Yarın diye yazmış. 13 Ağustos'ta doğum günü var zannedersem. Acaba yok, bir önceki başka köydendi. Doğum günü var. Nice mutlu seneler ailece. Eşi Nurten, anası Ramiye, abisi Ercan, baldızkası Nevriye. Çok teşekkür ediyorum. Her daima sizi seviyoruz. Radyodan iyi yayınlar. Sizi seviyoruz. Sevgiler, saygılar diye yazmış Aylin Mustafa. Aynen efendim. Bizim sevgi ve saygılarımız size ve bugün doğum gününü kutlayan Naum Köyü'nden Gürcan'a da gitsin dedik. İlk telefonumuzu aldık. Kim nereden arıyor? Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. Silistre Sancağı'nın Ruyunu Köyü'nden Şevket Ahmet.
0: Buyurun bugün, Şevket Bey.
2: Bugün davul günü, geçmiş davul gününü kutlamak isteyelim. Ayın ikisindeydi ama elimiz değmedi arama. 48'i bitirdi. 49'u aldı benim kardeşim Şerif Ahmet. Sıradan türküyle olabilirse çok seviniriz Şevkiye Hanım.
0: Tabii Şevket Bey, kardeşiniz Şerif Bey'in geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Daha doğrusu artık geçtiğine göre yenisi yolda zaten Şevket Bey. Evet, ona evet. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Sağlıklı, huzur dolu günler dileklerimizi iletiyoruz. Ruyunu Köyü'ne gitsin sıradaki türkümüz. Salı günü olduğu gibi hep bahçelerden geçti yolumuz. Bugün ise Atanasoskı Gölü'nü anlattık, Tuna'yı anlattık. Biliyorsunuz Tuna son günlerde efendim tarihinde en düşük seviyeye ulaştı. Hadi bugün hep dereleri, suları anlatalım türkülerimizle. İlk türkümüz geliyor. Kabaklı'nın deresi, üç ses, üç saz söylüyor.

Canlı yayınımız devam ediyor. Nurşen Şahin sabah yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Razgratili, İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden Nurşen. Bugünkü size yazma sebebin kaynım Taner'in doğum günü olması. Onu selamlamak istiyorum. Baş hoşluğu diliyorum. Hep böyle dürüst olsun ve ailemi, iş arkadaşlarımı ve tüm hısım akrabalarımı Kadri Latif'in bir türküsüyle selamlamanızı rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımla esen kalın demiş Nurşen Şahin. Vallahi Nurşen Hanım, sizi tebrik ediyorum. Önce Bulgaristan Radyosu demişsiniz. Çünkü biz her zaman belirtiyoruz. Sofya Radyosu diyorsu 1900 işte o ağır o kara günlere kadar Sofya Radyosu olarak ismi geçiyordu. Bugün ise radyomuzda başka bir Sofya Radyosu var ki sadece adından da belli olduğu gibi Sofyalılar için özel programlar yapıyor, özel haberler sunuyor. Bizler artık Bulgaristan Radyosu ve ne kadar güzel söylemişsiniz. Razgratili, İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden, tam da öyle yazılması gerekiyor. Aynen zarfın üzerinde ve en önemlisi de Kadri Latif'in bir türküsü demişsiniz, şarkısı değil. Ben sizi özellikle tebrik ettikten sonra özel kaynınız Taner için sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. Özel olarak seçtik. Hangi türkü geliyor acaba? Çayır çimen, geze geze.

Evet, bahçelerde, çimen çayırlarda gezmeye devam ediyoruz. Sırada yine güzel bir türkümüz var. Bakalım bu türkü bugün kime gidecek? Aynur Şevket Akşam tam akşam yayınımızın sonunda. Tam saat 21'de bize yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben bugün Ali Zavarçik vokilden onu selamlıyorum. Eşi Canan, onlara mutluluklar diliyorum, kendilerine çok selam ediyorum demiş. Bizler de herhalde madem ki o Korş köyünden Aynur Şevket de biliyor, vokil köyünden Ali Zavarçik, Ali ustayı, demek ki böyle bölgede ün salmıştır. Ali Zavarçik ustamıza kolaylıklar diliyorum ve bu sıcak günlerde ne diyelim, Allah size her türlü kolaylık getirsin diyerek Aynur Hanım hep başkalarını selamlıyor.

0: Bugün ise onu selamlayanlar da çıktı. Atçe Ali yazdı. Selam, iyi yayınlar Sofya Radyosu. Bugün canım Aynur ablamı selamlamak istiyorum. Kendisi Okorç köyünden. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, sağlamlık her zaman. Yüzü gülsün, olabilirse hastane önünde incir ağacı demiş. Madem ki yüzünün gülmesini istiyorsunuz, hastane önünde incir ağacı bir kederli türkü sevgili Atçe Ali. Bizler ise dün Aynur Hanım telefona bağlandıktan sonra biz kendisine tez şifalar diledik. Zaten bir çanta ilaç satın aldığını söylemişti eczaneden. Artık iyileşmeye başlamıştı. Bundan dolayı hastaneye gitmesine, hastane türküsünü dinletmeye hiç gerek yok. İnanın efendim. Atçe Ali madem ki Aynur ablasını selamlamış, bizler de özel olarak Aynur'un selamladığı Vukil köyünden Ali Usta ve eşi şöyle Canan Hanım için ve Aynur Hanım için şimdi sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Göller sular derken sıra geldi Beyti Beytullah'a. Soğuk sular akmaz mı diyeceğiz. Ama bir telefon gelmiş, bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
1: İyi günler, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: İyiyiz Fatma Gül Hanım.
1: Bu sefer uz getirdiniz.
0: Evet, yine güldü ama Ayşe miydi Fatma mıydı dedim, hadi bugün Fatma olsun, Fatma Gülmüş bu sene, bugün Toto oynamam gerekiyor kesinlikle. Aha. Buyurun Fatma Gül Hanım.
1: Ben İsperik'in Todorova köyünden arıyorum. İsteyim muhtarın brigadasını selamlama bir güzel türküyle.
0: Muhtarın brigadası derken ne yapıyor o brigada?
1: 40 deka tütünü var muhtarın. 10-15 kişi 4 günde bitirdi 40 deka tütünü.
0: Yapma ya. Kaç kişi? Vallahi. Kaç kişi dediniz? 15 kişi. Vallahi bu sıcaklarda kaçta başladınız kırmaya Fatma Gül Hanım, merak ediyorum.
1: Gece 11, sabah 7.
0: Gece 11. Hı-hı. Herhalde lambalarınız var başınızda.
1: Çelnikler var.
0: Çelnik var. Evet, o artık geçen de gördüm, Kubrat Pazarı'nda çok satılıyordu. Demek ki özel bir nedeni var.

0: lambalarınız var başınızda? Oho.
1: Çelnik lava.
0: Çelnik var. Evet, o artık geçen de gördüm. Kubrat pazarında çok satılıyordu. Demek ki özel bir nedeni varmış. Hadi muhtarın ismini de verelim. Madem ki Bülent o kadar zengin, o kadar varlıklı Bülent, olacak.
1: Bülent Kemal.
0: Bülent Kemal. Ben eski muhtarı biliyorum. Zat Reyhan zannedersem eski muhtarın ismi. Yıllar önce canlı yayın yaptığımızda gelmişti. Bülent Bey herhalde böyle kahvaltınızı, kahvenizi sunmuştur umarım.
1: Bitkide de biraz donduğuma.
0: Şimdi tam öğle saatinde, tam şimdi iştahımızı kabarttınız Fatma Gül Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. Allah bereketinizi artırsın ve nice nice 40 dekarlar diyoruz biz.
1: Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederiz Fatma Gül Hanım. O zaman o kadar sıcak varken soğuk sular da sizler için gelsin, olur mu?
1: Olur, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Evet, İsperik'in Todorov köyünden Fatma Gül Hanım'ı zaten tanıyoruz. 2013'lerde İsperik'te canlı yayın sırasında Todorov'un çok güzel bir folklor grubu vardı. Hala gözümün önünde, böyle dillere destan derler ya, orada görüşmüştük, tanışmıştık. Şimdi ne kadar grup vardır bilemiyorum ama o eski günleri hatırlamamak elde değil. Söz verdiğimiz gibi... Zaten Todorov köyünden aradı Fatma Gül Hanım. Zaten ses sanatçımız rahmetli Beyti Beytullah da Todorov köyünden. İşte iyi insan iyi türkünün üstüne gelirmiş. Soğuk sular akmaz mı?

0: Sevgili dinleyiciler, ördek gibi daldığım göllere türküsünü dinletir dinletmez hemen Sıdika Ahmedova bizi aradı. Sıdika Hanım, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevki Hanım, siz de hoş gelmişsiniz. Bulgaristan Radyosu'nu o kadar başarıyla, o kadar güzellikle çalıştırdığınızda size binlerce teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Sıdika Hanım, hep beraber.
1: Öğrenmeyi sağ olanlara başarı veriyorsunuz böyle. Orada da sözünüz geçti, ben turne değilim Şevki Hanım.
0: Evet, haberim oldu. Ardino'dan da özellikle aradılar. Yüksel İsmail özellikle davet etti.
1: Evet,
0: çok teşekkür ederim.
1: Var.
0: Ama Deli Orman bir tarafta var. Sizin de dediğiniz gibi dün Rodoplar biraz uzak kalıyor. Yakın olsa her gün gideceğiz Bedriye'yle.
1: Bunları görüştük ve ben konuştum orada bunları. Dedim öyle bir şeyler yapılsın ki uçakla. Yani çok zorlandık gidinceye kadar. Oğlum ileri yollara baka baka. Ondan sonra bir de dönüşü onun oldu. Babası keyifsiz biraz çünkü. Dönmesi icap ederdi.
0: Geçmiş olsun eniştemize buradan.
1: Geçiriyoruz işte, bakıyoruz ona, kızlar falan neyse. Siz nasıl geçirdiniz Şevki Hanım?
0: Vallahi iyi geçirdik bu sene, çok şükür Allah'ımıza. Bolluk, bereket, bahçemiz, domates, biber, salata derken kışlık hazırlamayı başardık. Çok şükür bu sene her şey
1: bravo,
0: var. Allah
1: bravo.
0: Allah her şeyi verdi Sıdika Hanım, buyurun.
1: Şimdi siz konuştuğunuza göre ben de söyleyeyim bir kısız. Oradan otobüsle döndüm ben. Ama eski Rodoplar Dilo. Eskiden biz otobüsle giderdik tiyatrodan. Aman düşmeyelim, aman kaza yapmayalım. Yollar yok dağlarda, taşlarda. Ama şimdi o yollar, o bereket Şevki Hanım, yollarda süzülüyor her şeyleri, erikler olsun, haşlamalar olsun.
0: Çeşmeleri de söyleyin Sıdika Hanım. Rodopları neden seviyorum? Her köşede çeşme var. Hatta bir değil ikişer çeşme var.
1: Ama
0: şırıl şırıl akıyor.
1: Biraz Türkiye havası var. Arjuna çok benziyor avcılara böyle. İnsanları çok çay içmeye geldiler. Anlattık, sohbet ettik böyle insanlarla.
0: Arjuna zaten benim hayran geçti, kaldığım kasabadır. Geçti. Yani böyle birçok başka büyük şehrinin pabucunu dama atıyor. Ben buradan bütün Arjunalıları kutluyorum. Ve gerçekten böyle güzel bir yerde yaşadıkları için biz kıskanıyoruz.
1: Dünyanın
0: Sofya'da bile
1: en temiz havası orada varmış.
0: Doğru, doğrudur Sıdika
1: öyle
0: Hanım.
1: Öyle dediler çünkü.
0: Evet.
1: Yüksel Bey size selam etti. O da seslenmiş galiba. Dedim ben anladım hani sizi izinde Şevki Hanım. Ben dedim ilan edeyim. Öyle oldu. Çok şeyler oradaydı halkın arasında, şey etme gibi olmasın, ben derim dindar ama pomak orada olması, ağlayarak geldiler yanıma. Aman dili bilmiyoruz ama sesini dinlemeye geldik, duyuyoruz falan filan. Dedim neden bilmiyorsunuz Türkçe konuşsanız da, istiyoruz dediler. İstiyoruz ama sesine de razıyız biz.
0: Şimdi onlar neyse, da ülkemize renk katıyor. Yani muhakkak

0: Türkçeyi bilmeleri şart değil ama onlar da çok güzel insanlar. Bizim onların
1: Çok
0: arasında da
1: ağladılar, benimle
0: dostlarımız
1: çok
0: var.
1: ağladılar, sarıldılar. Hiç fark etmiyor, biliyor musun? Ne kadar güzel geçirdim orada. Hiç de pişman değilim gittiğine. Çok da iyi oldu. Bak ben zaten düşündüm, dedim ya gittim ya gitmedim artık. Ben gideceğim. Gittik, çok da mutlu oldum. Çok da güzel geçirdik. Hava da böyleydi. Çok sıcak değildi böyle bizim konseri yaptığımız zaman. Ya size binlerce teşekkür etsem bu türküler benim hiç aklıma gelmezdi Şevkiyeciğim. Hiç yani günün bir günü salınacak diye ben size nasıl teşekkür edeyim? Nasıl dualar yapayım?
0: Yok,
1: Ne
0: bana
1: bileyim ben.
0: teşekkür etmeyin, kendinize teşekkür ederim. O artık belki isimlerini söylemediğimiz saz ve söz ustaları, orkestra şefleri artık ne yazık ki hayatta değiller. Yani bu türküleri kayda alan kişilere teşekkür ederim. Bize teşekkür etmenize
1: Allah
0: gerek yok.
1: rahmet
0: Biz
1: eylesin Turgut Şenikar.
0: evet.
1: Çok güzel çalışmış. Baksana ben duyunca ben İstanbul'dan zannediyorum. Sonra bir şey var, böyle duygularımız var. Sanki tanıdık bana, sanki biliyorum gibi. Ne oluyor diye sen salınca o türküleri öyle oluyorum. Başladım ağlama. Doğrusu çok ağladım şimdi.
0: O sevinçtendir Sıdıka Hanım. Çok
1: O
0: teşekkür ederiz.
1: sevinçten tabii ama
0: Telefonumuzda
1: geçmiş olsun.
0: bekleyenimiz var. Çok sağ olun efendim. Her zaman olduğu gibi renk katıyorsunuz. Buradan eniştemize tekrar geçmiş olsun. Tez
1: Çok
0: şifalar.
1: sağ olun
0: Başka
1: gülüm.
0: söyleyecek bir
1: Oğlum
0: şey
1: geliyor
0: var mı?
1: aklıma. 2 yaşındaydı. Kızım 6 yaşında. Sandalyeyle aldı, görüyorum onu. Turgut Bey'i görüyorum orada. Çok güzel
0: Sıdıka
1: yazmış
0: Hanım,
1: adam.
0: bunları
1: Çok
0: başka
1: güzel
0: bir gün
1: fotoğraf
0: böyle
1: yapmış.
0: anlatalım, tekrar yad edelim, olur mu? Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Kusura
0: Şumene'de
1: görmeyin. Çünkü
0: selamlar.
1: öyle bir şeyler oldu ki anlatmamız icap ederdi.
0: Evet.
1: Kusur görmeyin canım. Hadi iyi günler.
0: Evet, iyi
1: Hayırlı
0: günler
1: yayınlar.
0: Sıdıka Hanım. Çok teşekkür ederiz. Böyle kahve muhabbetine girdik Sıdıka Hanım'la. Tam saati zaten. Bakalım kimler bizi arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Şevkiye.
0: Aleykümselam.
2: Ben Urlak'tan Fatma Hanım yavrum.
0: Buyurun Fatma Hanım.
2: Türkiye'den misafirliğimiz var. Bir haftadan beri Çorlu'dan. Adı Seyit karının adamın adı Seyit, karının adı Gülşen. Gelinle çocuğu, iki de torunu, 6 kişi. Onlara sağlık, sağlamlık, mutluluk dilerim. Sağ olsunlar geldikleri için. Onları selamlıyorum yavrum.
0: Tamam Fatma Hanım, bizler de Çorlu'dan gelen değerli
2: Buradaki türküyü onlara
0: misafirlerimizi
2: armağan ederim.
0: tabii ki armağan ediyoruz. Çorlu ile Orlak arasında bizler böyle köprüyü kurmuş bulunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yaz aylarında gelip kapılarımızı efendim açıyorlar.

ediyoruz. Çorlu ile Orlak arasında bizler böyle köprüyü kurmuş bulunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yaz aylarında gelip kapılarımızı efendim açıyorlar. Teşekkürler. Sırada Fatme Mehmet'in mesajı var. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben bugün Almanya'dan gelen kızım Emine'yi, eşi Hasan'ı, torunlarım Emir'i ve küçük torunum İsmail'i selamlamak isterim. Onlar Allah'tan sağlık, sağlamlık ve mutluluk dilerim. Fatme Hanım burada heyecandan nereden yazdığını yazmamış ama ben biliyorum, Bilka köyünden yazıyor. Fatme Hanım gözünüz aydın. Öyle çocuklarınız, hele hele o sevgili, o tatlı torunlarınız misafire gelmişler. Böyle uzun zaman kalacakları umarız. Böyle hasreti bir araya gelip ailenizde efendim güzel zaman geçirmenizi diliyoruz. Dönüş saatini, dönüş günleri hiç anlatmıyoruz. Çünkü umarız uzak bir zamandır. Buradan sevgi ve selamlarımızı size gönderiyoruz dedikten sonra bakalım kim başka bize yazdı. Bediş Emin'in mesajı var. Selam, ben Şumen'den Bedriye. Bugün 13 Ağustos'ta Valnari köyüne selamlar olsun diyorum. Babam Emin'in bugün doğum günü var. Enişten dileklerimle kutlarım. Sağ sağlamlık ve bana bir kez daha 60 yaş dilerim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Eşi annem Tenzile'ye iyi baksın. Birlikte geçen her saniye ömrünüzün en kıymetli hazinesidir. Ablam Raziye'ye de selam. İyi ki varsınız. Zaman kısa. İşler bitmez. Dün geri gelmez. Yarın kısmet ya gelir ya gelmez. Bugünün kıymetini bilin sevgili radyo dinleyicileri demiş. Bizler de babası Emin'in doğum günü için güzel bir Emine Enverova türküsü seçtik. Zaten son türkümüz olacak gibime geliyor. Ve burada Yılmaz Balaban'ın son mesajını okuyorum. Dün zaten bağlanmıştı. Çereşe köyünden ben Yılmaz. Bugün benim can kardeşim kadar sevdiğim Taner kardeşimin doğum günü var. Kendisi Podayvak köyünde oturuyor. Kendisine uzun ömürler olsun ve ne muradı varsa Rabbim nasip etsin demiş. Teşekkürler. Galiba başka mesajlar buradan kalmadı. Çok teşekkür ederiz diye yazmış Fatme Mehmet. Bizler de söz verdiğimiz gibi derelerden, sulardan, göllerden geçti yolumuz. Şimdi Emine Enverova suya gider, su testisi elinde diyecek son türkümüzde. Huzurunuzda sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını sunacağız. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan elektrik depolamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Bulgaristan'da kadın istihdamı Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Devlet bütçesinden sağlanan kaynaklarla Türk yatırımcılar teşvik edilecek. İstanbul'da reklam panoları ile Bulgaristan'a turist daveti. Bulgaristan ile Romanya arasında son feribot seferi de durduruldu. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan, elektrik depolama amacıyla kullanılan batarya parklarında dünyanın önde gelen pazarlarından biri haline geldi. Enerji şirketi Amber'ın analizine göre ülke, güneş enerjisinde köklü bir geçmişe sahip, Şili ve Avustralya'nın da önünde yer alıyor. Bulgaristan yalnızca 2025 yılında bir önceki yıl neredeyse hiç bulunmayan batarya kapasitesini yaklaşık 3 gigawatt saat artırdı. Mayıs 2026 tarihine kadar kurulan kapasite iki katından fazla artarak 8,6 gigawatt saate ulaştı. Enerji şirketi Amber'a göre söz konusu büyümede devlet finansmanı ve hızlandırılmış izin süreçleri etkili olurken kapasitenin 2030'a kadar daha da artması beklentisi var. BTA'nın haberine göre günlük batarya yükünün yaklaşık %60'ı ülke içindeki tüketime yönlendirilirken kalan bölümü ise ağırlıklı olarak Romanya ve Yunanistan'a ihraç ediliyor. Edinilen bilgiye göre güneş enerjisi ile batarya birleşiminin Bulgaristan'ın saat 19 ila 21 arasındaki elektrik talebinin %24'ünü karşılıyor. Saat 19 ila 07 arasında ise bataryalar aracılığıyla aktarılan güneş enerjisi toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %10'unu karşılıyor. Hükümet tarafından onaylanan kadınlar ve erkekler arasında eşitlik raporuna göre Bulgaristan'da 2025 yılında 20 ila 64 yaş arası kadınların istihdam oranı %73,2 iken Avrupa Birliği genelinde bu oran ortalama %71,4'tür. Ancak erkeklerle karşılaştırıldığında fark devam etmektedir. Erkeklerde istihdam oranı %80,6 olurken bu oran kadınlara göre 7,4 puan daha yüksektir. 2025 yılında ortalama sosyal güvenlik geliri 1854,22 lira ulaştı. Erkekler için bu rakam 1901,4

%58 leva olup kadınlardan %5,4 daha fazladır. Emeklilik maaşlarıyla sigorta hizmet süresi arasındaki fark da erkekler 1101,97 leva ve kadınlarda 809,54 leva olmak üzere hafif bir düşüş olduğu bildirildi. Plovdiv yakınlarındaki Trakya Ekonomik Bölgesi'nde Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi projesinin tanıtımında konuşan Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli potansiyel bulunduğunu ve ikili ticarette rekor seviyelere ulaşıldığını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı'nın aktardığı üzere Yakimov, Bulgaristan'ın çok sayıda büyük Türk yatırımına ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye sermayeli şirketlerin ülkenin birçok bölgesinde yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağladığını vurguladı. Ekonomi, Yatırım ve Sanayi Bakan Yardımcısı 2026 devlet bütçesinde enerji yoğun sektörler için 200 milyon avro, yatırım teşvik yasası kapsamında sertifikalı yatırımcılar için ise 60 milyon avro ayrıldığını açıkladı. Yakimov, destek mekanizmalarından yararlanan şirketler arasında Türk sermayeli firmalarında bulunduğunu belirterek, söz konusu şirketlerin faaliyetlerini genişletmek amacıyla büyük ölçekli projeler hayata geçiren önemli yatırımcılar olduğunu kaydetti. İstanbul'da Bulgaristan'ın en popüler yaz ve kış tatil beldelerinin tanıtıldığı billboardlar yer alıyor. Reklam panoları metropolün Avrupa yakasının en prestijli semtlerinden olan Ulus'ta Boğaz'ın etkileyici manzarasının görüldüğü önemli bir noktaya yerleştirildi. Bölge, Bulgaristan Başkonsolosluğu ve vize hizmetlerine ev sahipliği yapması nedeniyle her gün çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. BTA'nın haberine göre billboardların bir bölümü diplomatik temsilciliğin ana girişinin önünde yer alırken, diğerleri Levent ve Beşiktaş'ın kesiştiği noktada bulunan işlek bulvar boyunca konsolosluğun uzun cephesini süslüyor. Billboardlarda Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinin yanı sıra Burgaz, Albena, Bansko ve Pamporovo gibi turizm merkezlerinden etkileyici manzaralara yer verilirken, Bansko Caz Festivali yıl boyunca ziyaret edilebilen turistik noktalar ve ülkenin diğer önemli destinasyonları da tanıtılıyor. Üzerinde Türkçe ve İngilizce mesajların bulunduğu görsellerle Türkiye'nin yakın komşusu Bulgaristan'daki tatil ve seyahat rotalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Reklam panolarında Bulgaristan'ı ziyaret edin ve Bulgaristan yıl boyunca turistik bir destinasyon mesajları öne çıkıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSEİ verilerine göre Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden Bulgaristan'a gelen ziyaretçiler arasında Türkiye vatandaşları en kalabalık grubu oluşturuyor. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Bulgaristan'ın tüm sınır geçişleri ve giriş noktalarında trafik normal seyrediyor. Orjahovo-Beket ve Svistov-Zimnic sınır kapılarındaki feribot seferleri Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Kılıraş-Silistra hattında ise nehir yatağını feribot platformlarının yanaşmasına uygun hale getirmek amacıyla yürütülen derinleştirme çalışmaları sırasında kullanılan bir makinenin nehirde sıkışması üzerine seferlere ara verildi. Makinenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API, Hemus Otobanı'ndaki Vitinya Tüneli'nde gerçekleştirilen yol işareti temizleme çalışmaları nedeniyle trafik akışında geçici düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Buna göre 13 Ağustos saat 21 ila 14 Ağustos saat 01 arasında Varna istikametindeki bölümde çalışma yapılacak ve acil durum şeridine geçiş kısıtlanacak. Bu süre boyunca trafik saatte 60 km hız sınırı uygulanarak aktif ve sollama şeritlerine yönlendirilecek. Ardından 14 Ağustos saat 01 ile 06 arasında Sofya yönündeki yol işaretlerinin temizliği gerçekleştirilecek. Perşembe günü saat 07 ile 14 arasında ise Trakya Otoyolu'nun Sofya ve Pazarcık bölümlerinde ders temizliği ve çim biçme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesinde değişiklik yapılacak. Trafik polisinin açıkladığı üzere son 24 saatte ülkede

0: meydana gelen 22 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana 281 ciddi trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 330 kişi yaralandı. Yılın başından itibaren ise meydana gelen 4056 ciddi trafik kazasında 283 kişi hayatını kaybederken 5029 kişi yaralandı. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2025'in aynı dönemine göre 30 kişi arttı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 145 yangın söndürüldü. Yangınlarda 3 kişi yaralandı. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken güneybatıda kısa süreli yağmur yağışı görülecek. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Öğleden sonra dağlarda gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 31 derece arasında değişirken başkentte 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeyde kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Rodop bölgesinde ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışı etkili olacak. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esmeye devam edecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 20-2000 metrelerde 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
1: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Agop Tadiosen'le birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, kısa haber turumuz var. Bulgaristan ve Türkiye'den ulaştırma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlıklı haberimizin hemen ardından Bulgaristan'da yakıt fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşmesi bekleniyor diyeceğiz ve uzun zamandır beklenen haber, son dakika haber geldi. Burgaz 2027 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Görgi Peyev ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sofya'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ulaşım bağlantısı çalışmalarının hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardılar. Türkiye, Bulgaristan'ın önemli bir ortağıdır ve bu ilişkiyi geliştirmek bizim için önemlidir diyen Bakan Peyev, Kapitan Andreev'u sınır kapısının genişleterek bağlantıyı iyileştirme konusunda eşsiz bir fırsata sahibiz. Ayrıca Lesovo Edirne güzergahında yeni bir sınır bağlantısı geliştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bu projeler için Avrupa fonlarından destek almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadelerini kullandı. Karayolu taşımacılığının ikili ulaşım alışverişinin kilit bir unsuru olarak belirlenen toplantıda bu bağlamda iki taraf otomotiv sektörünü etkileyen güncel konuların uzman düzeyinde ele alınacağı Uluslararası Taşımacılık Ortak Komisyonu'nun bir toplantısını düzenleme konusunda anlaştı. Öncelikler arasında demiryolu bağlantıları ve Asya ile Avrupa arasında ulaşım güzergahı olan Orta Koridor'da yer alıyor. BNR Horizon programının aktardığı üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev ve Lukoil Özel Ticari Müdürü Evgeni Simeonov, önümüzdeki aylarda Bulgaristan'da yakıt fiyatlarının düşmesi ve yakıt piyasalarının normalleşmesi bekleniyor açıklamasında bulundular. İkili, Lukoil Grup şirketlerinin Bulgaristan'daki faaliyet lisansının İngiltere tarafından uzatılması sayesinde ciddi bir enerji krizinin önlendiğini vurguladı. Bulgaristan'daki petrolün küresel devler tarafından satın alındığına dikkat çekti ve yaptırım uygulanan şirketler tarafından tedarik edildiği yönündeki spekülasyonları yalanlayan Evgeni Simeonov, petrol tedariki konusunda Eylül sonuna kadar anlaşmaya varıldığını ve Ekim ayı için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT ve Avrupa Yayın Birliği EBU Burgası Mayıs 2027'de düzenlenecek 71. Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak şehir olarak seçti. Bulgaristan'ın Dara'nın Bangaranga şarkısıyla Eurovision 2026'da elde ettiği zaferin ardından BNT bir sonraki yarışmayı düzenleyecek. Bu zafer ülkeye dünyanın en büyük müzik televizyon etkinliklerinden birine ev sahipliği yapma hakkını kazandırdı. 71. Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 15 Mayıs 27 Cumartesi günü Karadeniz'in en popüler Bulgar şehirlerinden biri olan Burgas'taki Arena Burgas'ta düzenlenecek. Yarı finaller ise 11 Mayıs ve 13 Mayıs günlerinde yapılacak. Hayranlar ayrıca 10 Mayıs Pazartesi ile 15 Mayıs Cumartesi 27 tarihler arasında gerçekleşecek 6 ön gösterim yani preview shows için daha bilet satın alma fırsatına da sahip olacak. Eurovision Village, Euro Club ve genel kültür ve eğlence programı hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda ve aylarda açıklanacak.

0: Değerli dinleyiciler, Atanasovsku Gölü'nü anlattıktan sonra ördek gibi daldım göllere dedi türküsünde Sıdıka Ahmet. Sevgili dinleyiciler, sanat dünyamızdan bir yıldız daha kaydı. Varna'nın Royak köyünden ses sanatçımız Razi Fazlı da bu fani dünyadan göç etti. Kendisiyle Ocak 2019'da söyleşip konuşmuştuk. İyi ki yaptığımız röportaj ve konser bir şekilde korunmuş günümüze kadar. Raziye Fazlı'nın türküsünden esinlenerek Bahçeler Gülsüz Olur Mu? Aşk Gönülsüz Olur Mu? Başlıklı programımızı yarın sabah saat 08 yayınımızda bir kez daha dikkatinize sunacağız. Raziye Fazlı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor. Ailesine, sevdiklerine, dinleyicilere, dinleyicilerimize ve tüm Bulgaristan Radyosu'na başınız başımız sağ olsun diyoruz değerli dinleyiciler. Ve saat 14'e kadar huzurunuzda olmaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Gerek telefon, gerek elektronik posta, gerek Facebook üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-6318, elektronik postamız takish@benere.bg ve Facebook üzerinden iki koldan bize ulaşabilirsiniz. Bir taraftan Bulgaristan Radyosu Messenger'da yazabilirsiniz. Diğer taraftan ise Facebook sayfamız Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Sizleri efendim bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu

0: Radyosunu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sinem Nazif dün canlı yayınımıza dakikalar kala bize yazdı, yer veremedik. Mesajına bakalım. Sinem Nazif dün neler yazmış? Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu, ben Sinem. Benim tetem geldi ve onları selamlamak istiyorum. Emir ve İsmail tetem, Emine ve eniştem Hasan, ben onları çok seviyorum diye yazmış Sinem Nazif. Umarız bugün de oradadırlar. Bugün de efendim Sinem Nazif'in tetelerini ve gelen misafirleri bizler buradan selamlayacağız. Tabii ki güzel türkümüz var sırada, güzel türkümüzle. Bakalım diğer mesajlara. Naci Halil bize akşam ezan saatlerinde yazdı. Günaydın, ben Kaulino Belediyesi'ne bağlı Kliment Köyü'nden Naci Halil. Bugün 13 Ağustos'ta kardeşim Günel'in doğum günü. Kendisine uzun ve mutlu yıllar dileriz. Bizim ailemiz adına sıradaki türkü ona gelsin. Sizlere de işlerinizde kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın. Almanya'dan saygılarımla esen kalın diye belirtmiş Naci Halil. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kaulino Belediyesi'ne bağlı Kliment Köyü'nden Günel'in doğum gününü efendim kutluyoruz. Ve bir mesajı daha okuyorum, ardından hemen türkümüze yer vereceğiz. Aylin Mustafa akşam bize yazmış, akşam yayının hemen ardından. Selamun aleyküm, benim ismim Aylin. Bugün muhtarı selamlamak istiyorum. Kaulino Belediyesi Naum Köyü'nden Gürcan Yarın diye yazmış. 13 Ağustos'ta doğum günü var zannedersem. Acaba yok, bir önceki başka köydendi. Doğum günü var. Nice mutlu seneler ailece. Eşi Nurten, anası Ramiye, abisi Ercan, baldızkası Nevriye. Çok teşekkür ediyorum. Her daima sizi seviyoruz. Radyodan iyi yayınlar. Sizi seviyoruz. Sevgiler, saygılar diye yazmış Aylin Mustafa. Aynen efendim. Bizim sevgi ve saygılarımız size ve bugün doğum gününü kutlayan Naum Köyü'nden Gürcan'a da gitsin dedik. İlk telefonumuzu aldık. Kim nereden arıyor? Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. Silistre Sancağı'nın Ruyunu Köyü'nden Şevket Ahmet.
1: Buyurun bugün, Şevket Bey.
2: Bugün doğum günü, geçmiş doğum gününü kutlamak isteyirim. Ayın ikisindeydi ama elimiz değmedi arama. 48'i bitirdi. 49'u aldı benim kardeşim Şerif Ahmet. Sıradan türküyle olabilirse çok seviniriz Şevkiye Hanım.
1: Tabii Şevket Bey, kardeşiniz Şerif Bey'in geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Daha doğrusu artık geçtiğine göre yenisi yolda zaten Şevket Bey. Evet, ona evet. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Sağlıklı, huzur dolu günler dileklerimizi iletiyoruz. Ruyunu Köyü'ne gitsin sıradaki türkümüz. Salı gün olduğu gibi hep bahçelerden geçti yolumuz. Bugün ise Atanasovsku Gölü'nü anlattık, Tuna'yı anlattık. Biliyorsunuz Tuna son günlerde efendim tarihinde en düşük seviyeye ulaştı. Hadi bugün hep dereleri, suları anlatalım türkülerimizle. İlk türkümüz geliyor. Kabaklı'nın deresi, üç ses, üç saz söylüyor.

Canlı yayınımız devam ediyor. Nurşen Şahin sabah yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Razgratili, İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden Nurşen. Bugünkü size yazma sebebin kaynım Taner'in doğum günü olması. Onu selamlamak istiyorum. Baş hoşluğu diliyorum. Hep böyle dürüst olsun ve ailemi, iş arkadaşlarımı ve tüm hısım akrabalarımı Kadri Latif'in bir türküsüyle selamlamanızı rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımla esen kalın demiş Nurşen Şahin. Vallahi Nurşen Hanım, sizi tebrik ediyorum. Önce Bulgaristan Radyosu demişsiniz. Çünkü biz her zaman belirtiyoruz. Sofya Radyosu diyorsu 1900 işte o ağır o kara günlere kadar Sofya Radyosu olarak ismi geçiyordu. Bugün ise radyomuzda başka bir Sofya Radyosu var ki sadece adından da belli olduğu gibi Sofyalılar için özel programlar yapıyor, özel haberler sunuyor. Biz

Artık Bulgaristan Radyosu ve ne kadar güzel söylemişsiniz. Razgratili İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden, tam da öyle yazılması gerekiyor. Aynen zarfın üzerinde ve en önemlisi de Kadriye Latif'in bir türküsü demişsiniz, şarkısı değil. Ben sizi özellikle tebrik ettikten sonra özel kaynınız Taner için sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. Özel olarak seçtik. Hangi türkü geliyor acaba? Çayır çimen, geze geze.

0: Evet, bahçelerde, çimen çayırlarda gezmeye devam ediyoruz. Sırada yine güzel bir türkümüz var. Bakalım bu türkü bugün kime gidecek? Aynur Şevket Akşam tam akşam yayınımızın sonunda. Tam saat 21'de bize yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben bugün Ali Zavarçik vokilden onu selamlıyorum. Eşi Canan, onlara mutluluklar diliyorum, kendilerine çok selam ediyorum demiş. Bizler de herhalde madem ki o Korş köyünden Aynur Şevket de biliyor, vokil köyünden Ali Zavarç, Ali ustayı, demek ki böyle bölgede ün salmıştır. Ali Zavarçık ustamıza kolaylıklar diliyorum ve bu sıcak günlerde ne diyelim, Allah size her türlü kolaylık getirsin diyerek Aynur Hanım hep başkalarını selamlıyor. Bugün ise onu selamlayanlar da çıktı. Atçe Ali yazdı. Selam, iyi yayınlar Sofya Radyosu. Bugün canım Aynur ablamı selamlamak istiyorum. Kendisi o Korş köyünden. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, sağlamlık her zaman. Yüzü gülsün, olabilirse hastane önünde incir ağacı demiş. Madem ki yüzünün gülmesini istiyorsunuz, hastane önünde incir ağacı bir kederli türkü sevgili Atçe Ali. Bizler ise dün Aynur Hanım telefona bağlandıktan sonra biz kendisine tez şifalar diledik. Zaten bir çanta ilaç satın aldığını söylemişti eczaneden. Artık iyileşmeye başlamıştı. Bundan dolayı hastaneye gitmesine, hastane türküsünü dinletmeye hiç gerek yok. İnanın efendim. Atçe Ali madem ki Aynur ablasını selamlamış, bizler de özel olarak Aynur'un selamladığı Vukil köyünden Ali Usta ve eşi şöyle Canan Hanım için ve Aynur Hanım için şimdi sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Göller sular derken sıra geldi Beyti Beytullah'a. Soğuk sular akmaz mı diyeceğiz. Ama bir telefon gelmiş, bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
1: İyi günler, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: İyiyiz Fatma Gülhan.

0: Aa, bu sefer Uz getirdin.
1: Evet, yine güldü ama Ayşe miydi Fatme miydi? Dedim hadi bugün Fatme olsun. Fatme Gülmüş bu sene. Bugün Toto oynamam gerekiyor kesinlikle. Aa. Buyurun Fatme Gül Hanım.
0: Ben İsperik'in Todorova köyünden arıyorum. İsteyim muhtarın brigadasını selamlama bir güzel türküyle.
1: Muhtarın brigadası derken ne yapıyor o brigada?
0: 40 deka tütünü var muhtarın. 10-15 kişi 4 günde bitirdi 40 deka tütünü.
1: Yapma ya. Kaç kişi? Vallahi. Kaç kişi dediniz? 15 kişi. Valla bu sıcaklarda kaçta başladınız kırmaya Fatme Gül Hanım, merak ediyorum.
0: Gece 11 sabah 7.
1: Gece 11. Hı-hı. Herhalde lambalarınız var başınızda.
0: Çelnikler var.
1: Ha, çelnik var. Evet, o artık geçen de gördüm, Kubrat Pazarı'nda çok satılıyordu. Demek ki özel bir nedeni varmış. Hadi muhtarın ismini de verelim. Madem ki Bilen o kadar Kemal. Zengin, o kadar varlıklı Bilen, olacak.
0: Bülent Kemal.
1: Bülent Kemal. Ben eski muhtarı biliyorum. Zaten Reyhan zannedersem eski muhtarın ismi. Yani yıllar önce canlı yayın yaptığımızda gelmişti. Bilen Bey herhalde böyle kahvaltınızı, kahvenizi sunmuştur umarım.
0: Gide de biraz dondu mu?
1: Ah, şimdi tam öğle saatinde, tam şimdi iştahımızı kabarttınız Fatme Gül Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. Allah bereketinizi artırsın ve nice nice 40 dekarlar diyoruz biz.
0: Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz Fatme Gül Hanım. O zaman o kadar sıcak varken soğuk sularda sizler için gelsin, olur mu?
0: Olur, sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Evet, İsperik'in Todorov köyünden Fatme Gül Hanım'ı zaten tanıyoruz. 2013'lerde İsperik'te canlı yayın sırasında Todorov'un çok güzel bir folklor grubu vardı. Hala gözümün önünde. Böyle dillere destan derler ya, orada görüşmüştük, tanışmıştık. Şimdi ne kadar grup vardır bilemiyorum ama o eski günleri hatırlamamak elde değil. Söz verdiğimiz gibi... Zaten Todorov köyünden aradı Fatme Gül Hanım. Zaten ses sanatçımız rahmetli Beyti Beytullah da Todorov köyünden. İşte iyi insan iyi türkünün üstüne gelirmiş. Soğuk sular akmaz mı?

0: Sevgili dinleyiciler, ördek gibi daldığım göllere türküsünü dinletir dinletmez hemen Sıdika Ahmedova bizi aradı. Sıdika Hanım, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şefki Hanım, siz de hoş gelmişsiniz. Bulgaristan Radyosu'nu o kadar başarıyla, o kadar güzellikle çalıştırdığınızda size binlerce teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Sıdika Hanım, hep beraber.
1: Öğrendiğiniz sağ olanlara başarı veriyorsunuz böyle. Orada da sözünüz geçti. Ben turne değilim Şefki Hanım.
0: Evet haberim oldu. Ardino'dan da özellikle aradılar. Yüksel İsmail özellikle davet etti.
1: Evet,
0: çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Var.
0: Ama Deli Orman bir tarafta var. Sizin de dediğiniz gibi dün Rodoplar biraz uzak kalıyor. Yakın olsa her gün gideceğiz Bedriye ile.
1: Bunları görüştük ve ben konuştum orada bunları. Dedim öyle bir şeyler yapılsın ki uçakla. Yani çok zorlandı gidinceye kadar oğlum ileri yollara baka baka. Ondan sonra bir de dönüşü onun oldu. Babası keyifsiz biraz çünkü dönmesi icap ederdi.
0: Geçmiş olsun eniştemize buradan.
1: Geçiriyoruz işte bakıyoruz ona kızlar falan neyse. Siz nasıl geçirdiniz Şevki Hanım?
0: Vallahi iyi geçirdik bu sene çok şükür Allah'ımıza. Bolluk, bereket, bahçemiz, domates, biber, salata derken kışlık hazırlamayı başardık. Çok şükür bu sene her şey
1: bravo,
0: var. Allah her şeyi verdi Sıdika Hanım, buyurun.
1: Şimdi sizle konuştuğunuza göre ben de söyleyeyim bir kısa söz. Oradan otobüsle döndüm ben. Ama eski Rodoplar Dilo. Eskiden biz otobüsle giderdik tiyatrodan. Aman düşmeyelim, aman kaza yapmayalım. Yollar yok dağlarda, taşlarda. Ama şimdi o yollar, o bereket Şefki Hanım yollarda süzülüyor her şeyleri. Erikler olsun, haşlamalar olsun.
0: Çeşmeleri de söyleyin Sıdika Hanım. Rodopları neden seviyorum? Her köşede çeşme var. Hatta bir değil ikişer çeşme var.
1: Ama
0: şırıl şırıl akıyor.
1: Biraz Türkiye havası var. Şeye

0: ve gerçekten böyle güzel bir yerde yaşadıkları için biz kıskanıyoruz.
1: Dünyanın
0: Sofya'da bile
1: en temiz havası orada varmış.
0: Doğru, doğrudur Sıdıka
1: Öyle
0: Hanım.
1: Öyle dediler çünkü.
0: Evet.
1: Yüksel Bey size selam etti. O da seslenmiş galiba. Dedim ben anladım hani sizi izinde Şefkiye Hanım ben dedim ilhanedeyim. Öyle oldu. Çok şeyler oradaydı halkın arasında şey etme gibi olması ben derim dindar ama pomakların orada olması ağlayarak geldiler yanıma ama dili bilmiyoruz ama sesini dinlemeye geldik duyuyoruz falan filan dedim neden bilmiyorsunuz Türkçe konuşsanız da istiyoruz dediler istiyoruz ama sesine de razıyız biz
0: şimdi onlar da ülkemize renk katıyor yani muhakkak Türkçeyi bilmeleri şart değil ama onlar da çok güzel insanlar bizim onların arasında da dostlarımız var
1: sarıldılar. Hiç fark etmiyor. Biliyor musun ne kadar güzel getirdim orada. Hiç de pişman değilim gittiğine. Çok da iyi oldu. Bak ben zaten düşündüm dedim ya gittim ya gitmedim artık. Ben gideceğim. Gittik çok da mutlu oldum. Çok da güzel getirdik. Hava da böyleydi. Çok sıcak değildi böyle bizim konseri yaptığımız zaman. Ya size binlerce teşekkür etsem bu türküler benim hiç aklıma gelmezdi Şefkiye'ciğim. Hiç yani günü bir gün savunulacak diye ben size nasıl teşekkür edeyim? Nasıl dualar yapayım?
0: Yok bana teşekkür ben. Etmeyin. Kendinize teşekkür ederim. O artık belki isimlerini söylemediğimiz saz ve söz ustaları, orkestra şefleri artık ne yazık ki hayatta değiller. Yani bu türküleri kayda alan kişilere teşekkür ederim. Bize teşekkür etmenize
1: Allah
0: gerek yok.
1: Biz eylesin, Turgut Şenikar
0: evet.
1: Çok güzel çalışmış. Baksana ben duyunca ben İstanbul'dan zannediyorum. Sonra bir şey var böyle duygularımız var. Sanki tanıdık bana sanki biliyorum gibi ne oluyor diye sen salınca o türküleri öyle oluyorum. Başladım ağlama. Doğrusu ya çok ağlarım.
0: O sevinçtendir Sıdıka Hanım. Çok teşekkür ederiz. Telefonumuzda bekleyenimiz var. Çok sağ olun efendim. Her zaman olduğu gibi renk atıyorsunuz. Buradan eniştemize tekrar geçmiş olsun. Tez şifalar. Başka
1: gülüm.
0: Söyleyecek
1: oğlum
0: bir şey var mı?
1: 2 yaşındaydı. Kızım 6 yaşında sandalyeyle aldı. Görüyorum onu. Turgut Bey'i görüyorum orada. Çok güzel
0: Sıdıka Hanım
1: adam.
0: Bunları
1: çok
0: başka bir gün böyle
1: yapmış.
0: Anlatalım. Tekrar yad edelim. Olur mu? Çok teşekkür ederiz. Şumene'de, Şumene'de selamlar.
1: Çünkü öyle bir şeyler oldu ki anlatmamız icap ederdi.
0: Evet.
1: Kusur görmeyin canım. Hadi iyi günler.
0: Evet,
1: hayırlı
0: iyi günler Sıdıka Hanım. Çok teşekkür ederiz. Böyle kahve muhabbetine girdik Sıdıka Hanım'la. Tam saati zaten. Bakalım kimler bizi arıyor. Efendim hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm Şefkiye.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Orlak'tan Fatma Hanım yavrum.
0: Buyurun Fatma Hanım.
2: Türkiye'den misafirliğimiz var bir haftadan beri Çorlu'dan. Adı Seyit karının adamın adı Seyit karının adı Gülşen. Gelinle çocuğu iki de torunu 6 kişi. Onlara sağlık, sağlamlık, mutluluk dilerim. Sağ olsunlar geldikleri için. Onları selamlıyorum yavrum.
0: Tamam Fatma Hanım bizler de Çorlu'dan gelen
2: Biraz
0: değerli misafirlerimizi tabii ki armağan ediyoruz Çorlu ile Orlak arasında. Bizler böyle köprüyü kurmuş bulunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yaz aylarında gelip kapılarımızı efendim açıyorlar. Teşekkürler. Sırada Fatma Mehmet'in mesajı var. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben bugün Almanya'dan gelen kızım Emine'yi, eşi Hasan'ı, torunlarım Emir'i ve küçük torunum İsmail'i selamlamak isterim. Onlara Allah'tan sağlık, sağlamlık ve mutluluk dilerim. Fatma Hanım burada heyecandan nereden yazdığını yazmamış ama ben biliyorum Bilka Köyü'nden yazıyor. Fatma Hanım gözünüz aydın. Öyle çocuklarınız hele hele o sevgili o tatlı torunlarınız misafire gelmişler. Böyle uzun zaman kalacaklar umarız. Böyle hasreti bir araya gelip ailenizde efendim güzel zaman geçirmenizi diliyoruz. Dönüş saatini, dönüş günleri hiç anlatmıyoruz. Çünkü umarız uzak bir zamandır buradan sevgi ve selamlarımızı size gönderiyoruz dedikten sonra bakalım kim başka bize yazdı. Bediş Emin'in mesajı var. Selam ben Şumen'den Bedriye. Bugün 13 Ağustos'ta Valnari Köyü'ne selamlar olsun diyorum. Babam Emin'in bugün

doğum günü var. En içten dileklerimle kutlarım. Sağ sağlamlık ve bana bir kez daha 60 yaş dilerim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Eşi, annem Tenzile'ye iyi baksın. Birlikte geçen her saniye ömrünüzün en kıymetli hazinesidir. Ablam Raziye'ye de selam. İyi ki varsınız. Zaman kısa, işler bitmez. Dün geri gelmez. Yarın kısmet ya gelir ya gelmez. Bugünün kıymetini bilin sevgili radyo dinleyicileri demiş. Bizler de babası Emin'in doğum günü için güzel bir Emine Enverova türküsü seçtik. Zaten son türkümüz olacak gibime geliyor. Ve burada Yılmaz Balaban'ın son mesajını okuyorum. Dün zaten bağlanmıştı. Çereşe köyünden ben Yılmaz. Bugün benim can kardeşim kadar sevdiğim Taner kardeşimin doğum günü var. Kendisi Podayva köyünde oturuyor. Kendisine uzun ömürler olsun ve ne muradı varsa Rabbim nasip etsin demiş. Teşekkürler. Galiba başka mesajlar buradan kalmadı. Çok teşekkür ederiz diye yazmış Fatma Mehmet. Sevgili dinleyiciler, Ürfet Nazmiye'nin mesajı da programımızın son mesajı olsun. Merhaba Sofya Radyosu, ben Nazmiye Necibova, Padarino köyünden. Bugün sevgili çocuğum Cengiz'in doğum günü olduğu için onu buradan selamlamak ve doğum gününü kutlamak istiyorum. Canım oğlum Cengiz, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İki güzel kızın Eylem ve küçük Ceylin. Gelinimiz de sen ve tüm ailenle birlikte nice güzel mutlu yıllarınız olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki bizim evladımızsın. Doğum günün kutlu olsun Cengiz diye yazmış Ürfet Nazmiye. Bizler de bu güzel aileye sevgilerimizi ve saygılarımızı, tabii ki Cengiz Bey'in doğum gününü bizler de güzel türkümüzle kutluyoruz. Bizler de söz verdiğimiz gibi derelerden, sulardan, göllerden geçti yolumuz. Şimdi Emine Enverova, suya gider, su testisi elinde diyecek son türkümüzde. Huzurunuzda sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.